Herkese günaydın. Hamburg'dan güneşli bir gün. Birkaç gündür güneşli, keyifli. Yani bizim açımızdan iyi Hamburg. Ama pervane kullanıyorum bugün. Çok bayağı rutubetli bir gün. Biz keyif almaya çalışalım. Evet, bugün babalar günü diyorlar. Bilmiyorum babaların günü oluyor mu da. Yani ben günlere inanmıyorum, kim ne derse desin. Her gün babaların günü, her gün annelerin günü, her gün evlatların günü, her gün insanların günü. Sabah kalkıyoruz, nefes alıyoruz. Harika, gözlerimiz etrafı gözetliyor, görüyor, harika. Yani o yüzden günlere ben pek takılamıyorum ama yine de bugün babalar günü dolayısıyla biraz sonra. Ama yok, şimdi hemen bakalım Müslüm Baba'dan ne varmış? Evet, biz babadan böyle gördük diyor. Bütün babalara gelsin. Bakalım ne diyor Müslüm Baba? Biz babadan böyle gördük. Sözleri harika.

Hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Evet, menekşe. Menekşeleri çok severim. Baharda harika açarlar. Yani baharın başlangıcı menekşeyle başlar. Menekşeleri ayrı bir severim. Çok da güzel kokarlar doğada. Dolaştığımda görürüm. Evet, müdavim dinleyenlerimizden Mahmut Bey. Aynı zamanda dinliyor, aynı zamanda katılıyor. Çok harika. Ne diyor? Güneşli ve sıcak bir Hamburg sabahından Ali Bey, herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ben size tamamen katılıyorum. Neden derseniz, sevginin, saygının bir günü olmaz bence. Her gün anne babalar günü. Onların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Ne derin anlayış. Bence de her gün anne babalar günü olmalı, evlatlar günü de olmalı bence. Yeğenler, kuzenler, arkadaşlar günü. Yani bütün seneyi paylaştırmak lazım. Bütün seneyi bu şekilde anlamak lazım. Evet, şimdi ne diyoruz? Yine Mirkelam diyorum. Ben Mirkelam'ı seviyorum. Ne diyor? Her gece, bak, hareketli bir müzik, keyifli olsun. Evet, müzik istekleri olanlar söylesinler hemen. Yapalım. Ben bir kelamcıyım. Buyurun bir kelam.

yıllar evvel Mevlana'nın o meşhur, yani aşk demişken, bir kelam aşktan gitmişken, ben de yıllar evvel seslendirdiğim meşhur şiiri vardı. Bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama yemle beslenen kuşcağız değil. Biraz şiirle girelim, biraz geçmişe uzanalım. Bakalım o yıllarda nasıl seslendirmiş, nasıl yorumlamış. Bir 10 yıl olmuş.

0: Bugün Ahmet benim, ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim, ama yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudum içen sızdığı hak şarabından. Şişelerle, küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan, ben hacetler kıblesiyim, gönül kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Tur-i Sina'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim, içerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem, medresem dünya benim. Değilim abalı sufilerden. İster yakarış eri ol sen, ister meyhane eri. Bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, cumaymış. Bence ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar. Ne tasası vardır ne kini. Ey Tebrizli Akşemsi, yüzümü göstermeseydin sen, yoksul, çaresiz kalırdı kulun. Ne gönlü olurdu ne dini.
1: Evet, Mevlana yine bizi götürdü. Burada çok metaforlar kullanarak konuyu çok iyi anlatıyor. Ne diyor? Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim, içerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Evet, burada tarhana çorbası dediği şu metaforumuz dünya nimetleri. Ben sen diyor dünya nimetleriyle doyuyorsun diyor, ama benim ruhum, çünkü ruhun dünya nimetiyle doyması mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla ruhunu başka türlü doyuruyor. Efendim sen altın rengini aldın diyor. Yani sen dünya nimetlerine o kadar tapar hale geldin ki diyor. Artık diyor sen insanlıktan çıktın. Altın haline geldin diyor. Evet, şimdi bütün satırları komple bir tefsir yapmayalım ama harika bir parça. Yani kısaca şunu da söylemek istiyorum. Mesela bugün Ahmet benim. En azından girişi şey yapalım, analiz edelim. Ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim. Ama yemle beslenen kuşçağız değil. Şimdi bugün Ahmet benim dedi ama dünkü değil dedi. Yine bir başka yerde ne diyor? Her gün bir yerden göçmek ne hoş. Bulanmadan, donmadan. İnsan akamadığı zaman, akıntıya doğru gidemediği zaman ve bulandığı zaman, artı donduğu zaman, yani derler ya efendim, hatta ben kitabımda da bahsettim. İnsan neye benzer ya da neye benzemeli? Bu dörtlüklerinden, Mevlana'nın dörtlüklerinden yola çıkarak şunu söyledim. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, tül perdesi dansından vazgeçer mi? Hayır, geçmez. Salına salına dansına eder. Dolayısıyla dünkü hallerimizle kalırsak katılaşırız. Dün kızdık birine ya da kırıldık birine ya da üzüldük. Orada kalırsak böyle donmuş gibi olursun. O zaman akamazsın. Hayatın içinde efendime söyleyeyim bir ırmak gibi coşamazsın. Bir tül perdesi gibi dans edemezsin. Onun için bugün Ahmet benim, ama dünle kayıtlanan, dünün hikayeleriyle kendini yıpratan, strese, depresyona giren, sonra da hastalık bulan kişi değilim diyor. Bugün anka benim ama yemle beslenen kuşcağız eline atıf nereye? Dünya nimetleriyle, hani anka vardır, kaftanın arkasına geçebilir. Hani o ruhumuzu temsil eder. Ruhumuz o kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ama dar yelpazede, dar kalıplarda adeta ruhumuzu işkence ediyoruz yani bir yönüyle. O yüzden hep söylerim, yine bu Mevlana'nın sözlerine denk gelecek Ömer Hayyam'dan. Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için niye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne. Şu anı hoş geçir. Ömrü niye berbat edersin? Evet, şimdi ne diyelim? Yeni bir parçalar gelelim. Çok konuştuk. Biraz müzikle ara verelim. Nefes alalım. Evet, yeni türküden ne var? Fırtına diye bir parça. Hadi bakalım.
2: JoyTürk Akustik.

Evet, Mahmut Bey şiir yorumlamamızı beğendi. Evet, parça istedi ustamızdan. Allah rahmet etsin. Neşet Ertaş Baba'yı da analım. Evet, Gönül Dağı Boran olunca Mahmut Bey ve sevdiklerine, tüm dinleyenlerimize gitsin.

Günaydın değerli Metropol dinleyicileri. Güneş bugün hepimize gülücüklerle günaydın diyor. Ali Bey kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sevim Hanım. Evet, müdavimlerimizden Sevim Hanım'ın mesajı. Sonra yine bir müdavimlerimizden teşekkür. Ya iyi ki varsınız. Stüdyoda yalnızım ama neşe veriyorsunuz. İyi ki varsınız. İnteraktif bir program oluyor böylelikle. Evet, Ayla Hanım'dan geliyor. Günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. İyi pazarlar. Tüm şefkatli babaların güzel gününü kutlarım. Detaylar harika. Evet. Neşet babamız devam ediyor.

0: bevorstehenden Tätigkeiten. Dabei warf sie einen Blick auf die Aufgabenliste und machte Pläne für den Folgetag. Dies waren manchmal Sitzungen, Vorträge, neue Projekte, manchmal aber auch Pläne für kleine Ferienausflüge mit Freunden am Wochenende. Es war seltsam, aber diese Morgenrituale fingen an, ihr nicht mehr den gewohnten Genuss zu verschaffen. Eigentlich interessierte sie sich weder für Regen, Sonne und Schnee, noch für die ersten Geräusche von der Straße. Sogar ihr Kaffee schmeckte ihr nun nicht mehr. Sie hatte tags zuvor sowieso Magenbeschwerden bekommen, nachdem sie Kaffee getrunken.
1: Evet, Almira'nın iç dünyasını yavaş yavaş görmeye başladınız. Roman kahramanımız Almira Hamburg'da yaşıyor. Tabii artık o ritüeller ona pek şey vermiyor, zevk vermiyor duyduğunuz gibi. Kendini sorgulamaya başlıyor. Kariyer yapmış 35'lerinde bir kadın. Parası var, pulu var ama bir sorgulama başlıyor ve bu süreç Hamburg şehrin o sıkışıklığı derken markette alışveriş yaparken hırsızlıkla suçlanıyor. Böyle hikaye buradan devam ediyor. Tabii zamanda bir yolculuk başlıyor. Zamanda yolculuk başladığı zaman 2500 yıl evvelinin Ege kıyılarına gidiyor. Miletos'a, yani Milet'e. O taraflara gidiyor. İşte Nisa var, Afrodisyas var. Yani Ege'li olanlar bilir zaten o kısımları. Oraya gidince oradaki bilgelerle konuşuyor. Kahve yapmayı öğreniyor. Çekirdekten dibekte kahve yapıyorlar. Sorgulamalarına orada yanıt buluyor. Sorduklarına orada yanıt buluyor. Ben kimim? Neyim? Sadece öğrendiklerimden ibaret bir varlık mıyım gibisine. Evet, şimdi bu eserin şu an hepiniz ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sorduğu için buradan söylemek zorundayım. Nerede bulunur bu eser? Geçen hafta çıktı, işte Amazon'da çıktı. Amazon kitaplığında var. Amazon Kindle'den rahatlıkla alabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Çünkü lansmana özel indirimli, bilgisayarınıza ya da Kindle'inize ya da telefonunuza indirip rahatlıkla okuyabilirsiniz. Evet, kitabımız böyle. Tabii ikinci kitap da geliyor. Bunun şimdi Almanca ve İngilizcesi var Amazon'da şu anda. Türkçesini Amazon'a koymadım. Türkiye'dekiler için başka bir kitap. Cılarla belki anlaşma yapmak istiyorum, tam belli değil ama Almanya'daki Türkler için Amazon'a Türkçesini koyabilirim önümüzdeki haftalarda. Meraklı, sürükleyici bir eser. Bu eserden de bahsettik ama çok kafanızı da şişirmek istemiyorum. Müzik diyelim, kimle girsin? Müzik bakalım, Tarkan Şımarık hoşunuza gider mi bilmiyorum. Bir bakalım Tarkan. Şımarık diyor. Fazla da şımarık olmamak gerekir. Evet, Tarkan'la baş başa biraz müzik.

Bu dünyada her şey aşk üzerine. İster Tanrı aşkı olsun, ister Allah aşkı, ister çocuk aşkı, ister sevgili aşkı. Ama hep bir insan birleşme arzusunda, bir arada olma arzusunda. İnsanın hamurunda var bu. O yüzden hani çok arabesk falan diyoruz da o kadar da değil yani. Gerçekten de bir istek, aşk, bir duygu. Duygusuz da insan yaşayamıyor. Evet, yine müzik diyelim. Şebnem Ferah, Sil Baştan diyoruz.

Hoş geldiniz İsmail Bey, neredesiniz? Günaydın Metropol ekibi ve dinleyicilerim. Ahmet Kaya'dan kum gibi tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar. Teşekkür ederim Ahmet Bey, hemen hazırladım. Evet, Ahmet Kaya, kum gibi.

0: kararsız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi.
1: Evet, Ahmet Kaya, İsmail Bey'in isteğini yerine getirdik. Evet, Instagram'dan takipleşmek istiyorsak benim Instagram hesabım 2-3 günde bir şeyler konuşurum. Ali Aytaç TV, yan yana küçük harflerle, Ç yok tabii ki, Ali Aytaç TV. Oradan haberleşebiliriz. Evet, bazı arkadaşlar internet düşmüş, bazen böyle oluyor. Evet, şimdi de kime gidelim? Erol Evgin'e gidelim, biraz geçmişe, eskiye. Söyle canım diyor ama harika bir parça değil mi?

Evet, bu parçayı biraz yarım kestim ama bir mesaj geldi. Ne diyor Ayla Hanım? Düşmüştü internetten. Rahmetli babacığımın çok sevdiği Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor parçasını istesem mümkünse Ali Bey, severek severek Allah rahmet etsin.

Eskiden mektuplar atılırdı. Ben de çok attım. Çok bekledim mektuplar. Zeki Müren'in bu parçası onu getirdi aklıma. Mektupların kıymeti vardı. Şimdi mesajların bilmiyorum pek kıymeti var mı?

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: gecelerime.
1: Evet, bu şarkıyı Ayla Hanım'a gönderdik rahmetli babası için. Allah rahmet etsin göçenlere. Ne diyoruz? Büyüklerin dediği gibi bu dünya misafirhane. Çok da ciddi almayacaksın, çok da hafif almayacaksın. İdare edeceksin. Çünkü yolculuk uzun. Yani sadece 70, 80, 90 yıl değil ömür. Evet, neyse, yine şarkılara gidelim. Beni fazla konuşturmayın. Evet, Zerrin Hanım'dan bir mesaj var. Seve seve yapıyoruz. Mesajı şöyle: günaydınlar herkese, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Zerrin Hanım. Kibariye'den gülü soldurmam rica etsem hayırlı pazarlar olsun. Evet, Kibariye diyelim. Gülü soldurmam.

Bugün biraz internet zayıf. Hadi Kibariye, neredesin? Allah Allah, gelmedi. Biz konuşuruz bu arada. Değil mi?

Evet, bu parça Hakan'dan tüm dostlarına diyor. Yani Hakan tüm dostlarına gönderiyor. Harika bir parça. Hakan Bey,

damla bile değildim, göle çevirdiler beni. Harika. İnsan bazen böyle buzdan heykel gibi oluyor, denizin içinde yüzen buzdan heykeller. İşte öğrendiklerimizle kalıplarımız, öbür kalıp bize vuruyor, çarpılıyor, kırılıyoruz. Buzdan parçayız ya. Ama o Ekvador'a doğru aktığında o buzdan heykel, bizler, egolarımız ne oluruz? Eririz ve okyanus oluruz.

kaçtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Arkadaşlar haftada 3 gün baya yoğun bir tempo. Ben sizleri yalnız bırakmamak adına haftada bir güne indiriyorum bunu. Her çarşamba 10-12 arası buradayım. Türkiye saatiyle 11-1 arası. Yarın maalesef yoğun. Çarşambaları buradayız bundan sonra. Evet, Instagram'dan takip etmek isteyenler Ali Aytaç TV yazıyorsunuz yan yana küçük harflerle. Ç harfi yok. Oradan da takipleşebiliriz. Evet, şimdi Barış Manço'dan gidelim diyorum. Biraz neşeli bir şey olsun. Ondan sonra da Aşkın Nur Yengi deriz. Evet, domates, biber, patlıcan. Havalar yaz olmaya başladı. Hadi bakalım Barış Manço bizi biraz canlandırsın.

Arkadaşlar bir türküyle bitiriyoruz yayınımızı. Evet, çarşamba günü. Hakan diyor ki yarın görüşürüz radyoda. Evet, çarşambalar haftada bir güne bu yayınları indirdim. Benim vaktim, saatim böyle şimdilik. Ne diyelim? Evet, çarşamba günü saat 10-12 arasında burada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Şimdi yayına girecek diğer arkadaşlar geldi. Evet. Muazzez Ersoy'dan bir parça çalsın. Onlar geliyorlar bu arada. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

Mutabakatta ABD ve İran birbirinin egemenliğini bir süreden beri ABD heteşinin dümeni İsrail bir süreden beri ABD heteşinin dümenindeki

Evet değerli dinleyiciler, isterseniz biraz daha sohbet edelim. Gerçi yaşadıklarımızı anlatalım. Ben son iki haftaydı Rojava'ya gitmiştim. Daha önce de biliyorsunuz belki 11. ayda en son Rojava'ya gitmiştim ve gördüğüm durum karşısında gerçekten şaşırdım. Çünkü Rojava, bildiğimiz Rojava, kendi kimliğini önemli oranda yitirmiş. Her tarafta rejimin etkisi var. Buna karşı rejim hala pek bir şey vermemiş. Örneğin Rojava'daki diplomalar halen kabul edilmiyor. Sözde Kürtçe dersi halen rejim tarafından kabul edilmiyor. Onun dışında birçok alanda rejim Rojava'ya girmişken ama diğer hakları gizli tutuyor. Gereken, kendisi açısından gereken, yapması gerekenleri yapmamakta. Yani şöyle, işte bir hoca bana şunu demişti, işte rejim yılan gibi bütün kurumlarımıza, Rojava'mıza giriyor ve her tarafı zehirliyor. Gerçekten de durum biraz öyle. Ocak, bu yılın Ocak ayındaki yenilgiden sonra Rojava yeni bir, başka bir Rojava olmuş durumda. Artık HTS'nin kontrolünde bir Rojava ile maalesef karşı karşıyayız. Bu da gerçekten insanı üzüyor ve ne oldu da bu kadar hızlı her şey oldu diyesi geliyor. Bunu baştan hemen belirteyim. Bu insanı demotive ediyor. Oradaki insanlar için ise bu çok daha zor. Onlar günlük olarak bu gelişmelerden etkileniyorlar. Hatta Hateş'e, HSK'ye kadar, HSK'nin ön mahallelerine kadar ilerlemiş durumda. Askeri olarak şu anda durdurulmuşsa da sözde ona integrasyon anlaşmasıyla HTŞ'e, Rojava'ya büyük bir, Rojava üzerinde büyük bir etkisi, büyük bir o var olan gidişatı tersine çevirme anlamında önemli oranda etki sahibi, güç sahibi. Bu da Rojava'nın geleceğine dair bayağı kuşku yaratıyor, insanı korkutuyor. Bunlar benim korkularım, gördüklerimi anlattığım için bunu böylelikle söylemem gerekiyor. Ama Rojava'da durumlar pek iç açıcı değil diye bilirim. İsterseniz şimdi şu anda bir parça müzik dinleyelim. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Demin Almanca ki bölümde Rojava'yı detaylı anlattım. Umarım dinleyicilerimizin büyük bölümü Almanca anlıyor ve dinlemişlerdir. Şimdi Şvan'dan Dayık şarkısını çalıyorum.

çe şu zor yandık şine. Ferman darno zarukancı daykan nestinin esren çave wan nerjinin. Dayken vejihen

Ya, evet değerli dinleyiciler, şimdi de isterseniz biraz şımanı yarıda kestim. Çok üzüntülü bir müzik olduğu için. Birazdan Fehim Taştekin'in Orta Doğu üzerine bir podcastını yayınlayacağım. Oraya geçmeden önce isterseniz sizinle beraber bir müzik de yapalım. Bakayım Fehim Taştekin'in bugün neyi var? Ne hazırda var? Biliyorsunuz düzenli olarak YouTube üzeri Fehim abimiz program yapıyor. Bu programı isterseniz İran'a karşılık Abraham dayatması. Bu da Orta Doğu'da hepimizi etkileyen bir gelişme olacak. Bütün Orta Doğu'yu etkileyecek. Onun için de birazdan Fehim'i dinleyeceğiz. Fehim'e geçmeden önce isterseniz ama başka bir şey dinleyelim. O da Civan Hacı'dan isterseniz bir parça dinleyelim. Ondan sonra Fehim'e geçelim. Garibi.

0: Evet değerli dinleyiciler, artık programımızın sonuna gelmeden demiştim demin Fehim Taştekin'in İran'a karşılık Abraham dayatması, askeri tırmanış, ABD saldırdı, İstanbul, İsrail Lübnan'da sabote ediyor diye. İsterseniz bunu beraber dinleyelim, ondan sonra da bugünkü yayınımızı sonlandıralım. Hepinize İyi akşamlar diyoruz. Yarım saatlik podcast dinliyoruz.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz. Soykırımcı Epstein Koalisyonu 3 aydır İran'a karşı yürüttüğü savaşı bir zafer görüntüsüyle bitirememenin hırçınlığını yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Arap ve İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından İran'la müzakere edilen anlaşmanın eli kulağında olduğu havasını estirmişti. Ardından birdenbire süreci tıkayacak ve gerilimi tırmandıracak hamleler geldi. Bir yandan Trump, İran'la anlaşmanın karşılığı olarak Arap ve İslam ülkelerine Abraham anlaşmalarına dahil olup İsrail'le ilişkileri normalleştireceksiniz diye tutturdu. Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'a kadar herkesi İsrail ekseninde hizalamak istiyor. Daha önce özel temsilci Thomas Barak da benzer şeyi söylemişti. Akdeniz'den Hazar'a herkes hizalanacak demişti. Trump da bunun başka ifadelerle bunu dile getiriyor. Yani aslında imkansızı dayatıp işi yokuşa sürüyor diyebiliriz. Diğer taraftan Amerikan güçleri ateşkese rağmen İran hedeflerine saldırarak Körfez'de gerilimi tırmandırıyor, İran'da karşılık veriyor. Şimdi her saldırıya nefsi müdafaa kılıfını geçirmeye başladı küresel devin uyanık kadroları. Öte tarafta İsrail, Lübnan'a yönelik ağır bombardıman dalgasına yeniden başlama kararı aldı. Halbuki Trump, Lübnan'ın İran'la vardıkları ateşkese dahil olduğunu kabul etmiş. Hatta sosyal medya hesabından Netanyahu yönetimine İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı, yeter artık diye çıkışmıştı. Bugün bu gelişmeleri sırasıyla ele almak istiyorum. Trump 25 Mayıs'ta ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan ülkeleri deliye çeviren bir açıklama yaptı. İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek zorunda olduklarını savundu. Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün Abraham anlaşmalarına girmelerini şart koşuyor. Malum 23 Mayıs'ta 8 ülkenin lideriyle İran'la anlaşma taslağını görüşmüştü. Bununla ilgili olarak da açıklama yapmıştı. Trump dünkü mesajında bu toplantıya atfen bu ülkelerin tamamının aynı anda Abraham anlaşmalarını imzalaması zorunlu olmalıdır dedi. Bir iki ülkenin katılmamak için bir nedeni olabilir, anlayışla karşılanabilir. Çoğunluk Abraham anlaşmalarını imzalayarak İran ile yapılacak anlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve yetenekli olmalıdır ifadelerini kullandı. Abraham anlaşmaları 5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek kuvvet ve barış getirecektir iddiasında da bulundu. Bununla Yahudiliğin derin tarihine gönderme yapıyor. Trump, kimin İsrail ile önce kucaklaşacağına dair sıralama da yapıyor. Suudi Arabistan ve Katar derhal imzalamalı ve diğer herkes aynı yolu izlemeli diyor. Eğer Abraham anlaşmalarını imzalamazlarsa kötü niyet gösterdikleri için anlaşmanın parçası olamazlar diye de uyarıyor. Buradaki anlaşmadan kasıt şu: İran'la anlaşma bölge ülkelerinin çıkarlarını da güvence altına alacak. Abraham yoksa böylesi bir güvence de olmayacak. Amerika'dan bir şey beklemeyin demeye getiriyor. Trump görüştüğü liderlerin isimlerini tek tek sıraladıktan sonra adı geçen birçok liderle konuştuğumda, büyük liderle diyor ayrıca, büyük liderle konuştuğumda İran'ın Abraham anlaşmalarının bir parçası olmasından onur duyacaklarını söylediler. Vay canına, bu gerçekten özel bir şey olurdu diyor. Şimdi birdenbire burada İran'ın da Abraham anlaşmalarını kabul edebileceği gibi bir ihtimal varmış gibi konuşuyor. Gerçekten tamamen hayal dünyasında yaşıyor. Tüm ülkelerin Abraham anlaşmalarını zorunlu olarak derhal imzalamasını talep ediyorum diyerek dayatmasını tekrarlıyor açıklamasının içerisinde. Bir de ufak bir perde arkası var. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump ilk olarak...
0: Değerli dinleyiciler, bu Fehim Taştekin'in podcast'ı eski olduğu için bunu devam ettirtmeyeceğim. Şimdi isterseniz 3 gün önce Hamit Bozarslan'ın ABD desteğini çekerse Suriye'de durum ne olur konulu podcast'ını beraber dinleyelim. Evet, kusura bakmayın, demin gerçekten bir yanlışlık oldu ve bu yanlışlığı düzeltiyorum, özür diliyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor, konumuz biraz Rojava olduğu için, Suriye olduğu için, isterseniz Hamit Bors Aslan'ın son olarak yaptığı Suriye'de rejim ayakta kalabilmesi ve ABD ve kısmı destek başlığı altında Hamit Bols Aslan'la yapılan röportajı dinliyoruz.

0: en azından şu anda bu zirvenin bir öneme sahip olduğunu söyleyebilmek gerçekten çok zor. Çünkü İran meselesinin nereye doğru evrileceğini pek bilemiyoruz. Ve şunu unutmayalım. Beyaz Saray'da Batman'ın Joker'ine benzeyen bir tip var. Sanıyorum New York Times'ın Trump'ın itiraflı yayınlarını ya da konuşmalarını bir liste olarak hazırladı. Sanıyorum birbirleriyle çelişen 38-40 konuşma var. O yüzden henüz bu İran meselesi nereye varacak bilemiyoruz. İran'ın yarınki konumu ne olacak? Çünkü mesele sadece nükleer meselesi değil. Aynı zamanda İran'ın jeopolitik denklemlerdeki yeri, Körfez'de ne tür gelişmeler olacak? Bütün bu konularda aslında zirve bize hiçbir şey söylemedi. Şu anda belki dile getirebileceğim sadece bu. Avrupa'da beklentiler var. İran Savaşı'nın bitmesi, Lübnan'ın şu ya da bu şekilde bir istikrara kavuşması ve Ukrayna meselesinin yeniden bir öncelikli konu olarak ele alınması. Bu beklentiler çok yoğun olarak bütün Avrupa ülkelerinde var. Sadece Baltık ülkelerinde değil, sadece İngiltere'de ve Fransa'da değil. Bu beklentiler dile getirildi. Fakat bu beklentiler belli bir sonuca varabilecek mi? Ondan pek emin değilim.
1: Şimdi Trump'ın açıklamaları da var. Trump diyor ki bu savaşa dair, Trump İran'ın dondurulmuş varlıklarına dair sorulan soruya yanıt veriyor. Diyor ki dondurmanın çözülmesi, bu cevaplaması kolay bir konu. Onlardan çok miktarda para aldık. Bizim paramız değilken onların parasıydı ve biz onları belirli bir zamanda dondurduk. Sanırım geri vermek zorunda değiliz. Eğer geri vermezsek kimse bir daha dolara yatırım yapmaz diyor. Aynı zamanda onlara 2 trilyon dolarlık bir hasar verdik ifadelerini kullanıyor. Bunu kullanırken çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İran'ın yeni liderleri akıllı, çok akıllı, çok daha az radikaller. Bence gerçekten ülkelerini seviyorlar. Şimdi Trump'ın açıklamalarının hepsi değişkenlik gösteriyor, yani gün içerisinde de gösteriyor ve pragmatik bir yaklaşımı da söz konusu. Bu açıklamalara baktığımızda dondurulmuş varlıkların geri verileceği ifade ediliyordu. Bugünkü zirve sonrası da, yani anlaşmada var maddelerde, bugün de gündeme geldi bu durumun kendisi. Trump İran'ın istediklerini vermezse eğer ve İran'da istediklerini alamazsa bu dinamik, savaş dinamiği nereye evrilir sizce?
0: Savaş her halükarda yeniden başlayabilir. Fakat şunu hatırlayalım. Bugünkü Trump'un bugünkü konuşmasında da şu vardı. Ya 300 milyar dolarlık bir yardım fonu oluşturabiliriz İran'ın yeniden inşa edilebilmesi için, ya da bombalamaya yeniden başlarız. Yani o yüzden sanıyorum henüz bu konuda kesin bir tablo çizebilmek gerçekten çok zor. İran rejimi açısından çok önemli olan şu: İran rejimin ayakta kalabilmesi. Bu ayakta kalabilme hangi koşullarda olacak, ne tür tavizler verilecek, ABD yeni bir savaş safhasını başlatabilecek mi, başlatamayacak mı? İsrail'in kendi başına bir manevra sahası var mı, yok mu? Bütün bu sorulara verebilecek bir cevabımız yok. Şu anda görebildiğimiz şu: rejim ayakta. Rejimin ayakta kalması birçok soruyu ya da teşhisi beraberinde getirmekte. Vilayet ifakiyesinden bahsediyoruz. Yani bir teokrasiden. Fakat şu anda vali yok ama vilayet var. Bu vilayeti kim yönetiyor? Bu vilayeti yönetenler çok büyük bir ihtimalle artık pastaranlar. Ve pastaranlar açısından rejimin devam etmesi her şeyden çok daha önemli. İkincisi 1988-1989 sonrasında İran'da rejimin anlatabileceği bir hikaye kalmamıştı, bir söylem kalmamıştı. Söylem üretebilme kapasitesi, bir anlamlandırma kapasitesi sokağa geçmişti. Şu anda İran rejimi savaşı kazandık diyerek yeni bir anlatım üretebilmekte. Hatta varda şunu söyleyebiliriz, sokağı işgal etmekte. Sokağı, şu ana kadar sokağın sahibi olan göstericilerden temizleyip kendi tekeline geçirmekte. Yepyeni bir hikayenin oluşturulması sanıyorum rejim açısından çok önemli olan rejimin ayakta kalabilmesi. Nükleer mesele büyük bir ihtimalle askıya alınacak, fakat hangi koşullarda askıya alınacak bunu bilemiyoruz. Rejim açısından ikinci önemli konu Hürmüz'ün ele geçirilmesi ya da Hürmüz'de rejimin varlığının rejimin kontrolünün Suriye'de bu şekilde uluslararası anlamda teyit edilmesi. Sanıyorum onlar açısından bir varlık meselesi ve Hürmüz meselesi en önemli sorunlar. Buna ABD nasıl bir cevap verebilecek bunu bilemiyoruz. ABD'de kim karar veriyor bunu da bilebilmek gerçekten zor. Pentagon'un Şahin konumu bir 15 gün önce 20 gün önce de oldukça dile getirilmekteydi. Fakat şu anda görülebilen Pentagon'un nispeten marjinalleştiği, bunu kusurlu olarak söylüyorum. Çünkü elimizde bilgiler yok. Vance her halükarda bu savaşa karşı çıktığını dile getirmişti. Trump da bunu söylemişti. Ve Trump, yani Trump'un bugün bir karar verebilme kapasitesi, melekesi var mı? Yani Trump'un kognitif akli melekelerinden ben gerçekten çok büyük bir şüphe duymaktayım. Aynı zamanda ABD'de checks and balances, kontrol ve denge mekanizmaları denilen şeylerin oldukça zayıfladığını da görmekteyiz. Burada tabii başkan nasıl karar verecek onu bilemiyoruz. İkinci bir mesele benim açımdan çok önemli. Savaşın radikalleştirilebilmesi çoktur. Savaşın radikalleştirilebilmesi ABD'de ya da İran'da Mehdici ya da milenarist akılların ya da temaların seferber edilmesini beraberinde zorunlu kılmaktaydı. Burada çok ciddi bir kriz yaşanmakta. Evangelistler savaşı desteklese bile bunun bir Armagedon savaşına dönüştürmesi beklentisi yok. Ya da böyle bir dinamizm şu anda yok. Ve İran'da her halükarda Mehdici bir dinamik 1988-1989'dan sonra artık görülememekte. Savaşın radikalleştirilememesi kendi başına savaşın bitmesine yönelik adımların atılmasına beraberinde getirmekte. Fakat bütün bugün söyleyebileceğimiz her şey koşullu. Yarın her şey değişebilir. Bunu da belirteyim.
1: Evet, şimdi en önemli ayrıntı burada. Tabii ki Kasım seçimleri. Herkes şöyle tartıştı. Dediler ki Kasım ayındaki ara seçimlerde Trump buraya bir yatırım yapıyor.

0: etmesine mi yol açar yoksa başka bir ayrıntı mı olur?
1: Bu konuda da yani en azından şu anda bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Şunu biliyoruz, Trump'ın seçilmesi aslında büyük bir zafer değildi. Demokratların yenilgisiydi, cumhuriyetçilerin zaferi değildi. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla kongrede cumhuriyetçilerin çoğunluğu 6 kürsüye dayanmakta. Şu ana kadar bildiğimiz yani Amerikan seçim tarihlerinde son 30-40 yılda ara seçimlerde başkanın kaybetme ihtimali gerçekten çok yüksek. Bunda bazı istisnalar var fakat gerçekten çok yüksek. Ve şunu da görüyoruz, İran Savaşı'ndan önce de bile 2024'ten sonra yapılan bütün ara seçimler ya da önemli seçimlerde Trump kaybetti. Hatta Texas'ta kaybetti ve Texas çok önemli bir yer cumhuriyetçiler açısından. Aynı zamanda Kübalıların da kısmen de bulunduğu Florida kadar olmasa bir mekan. Yani o yüzden seçimin kaybedilme şansı var, riski var en azından Trump açısından. Ve Trump'un kalkıp da Amerikalıların alım gücü beni kesinlikle ilgilendirmiyor dediğinde bu ABD'de gerçekten çok büyük bir şok yarattı. Robert Niro'nun bir konuşması var, onu dinleyebilirsiniz. Yani bir ABD Cumhurbaşkanı kalkıp sizin alım gücünüz beni gerçekten ilgilendirir mi bir başkanın? Sizin alım gücünüz gerçekten beni ilgilendirmiyor dediğinde bunun sonuçları olabilir. Bu sonuçlar Trump idaresinin yönetiminin manevra saatini daraltabilir mi? Kısmen daraltabilir. Çünkü Kore'nin her halükarda savaş konusunda söyleyebileceği bir söz söyleme hakkı var. Eğer Trump kazanırsa, onu bilemiyoruz, cumhuriyetçiler kazanırsa orada nasıl bir dinamik gelişecek da bilemiyorum. Fakat sanıyorum Kasım ayına varmadan önümüzdeki 60 gün gerçekten çok yoğun günler olacak. Burada ABD'deki savaş kanlıları var, onları biliyoruz. Mesela Graham Türkiye'deki tırnan birisi savaşın devam etmesini istemekte. Pentagon'da savaşın devam etmesini isteyenler var. Evangelistler arasında bu gerçekten düşük rakım. Yani bu gelişmeler nasıl olacak? Yani o yüzden son derece mütevazi davranarak şu anda her şeyi koşullu olarak dile getirmek zorundayız. Tabii Suriye ve İran aynı, yani benzer ülkeler değil. Özellikle şunu hatırlamak gerekiyor. Suriye rejimi herhalde 2011'den sonra epeyce zayıflamıştı. Ve 2024'te 25'te aslında Suriye ordusu tümüyle imha edildi. İsrail Suriye'den kalan orduyu tümüyle imha etti. Ve şu anda Suriye'de rejimin ayakta kalabilmesi ABD ve kısmen Suriye sayesinde. Yani bu destek çekilirse rejimin birkaç gün bile ayakta kalabilmesi söz konusu olamaz. İran çok daha değişik bir konu. Ama İran'daki rejim ABD ile bir konsansüs oluşmasına yönelebilir. Görebildiğimiz şu, Hamerey'den bahsettiniz, Mustafa Hamerey'den resmi gider, resmi rehber o, resmi imam o, resmi fakih o. Ama şu anda görebildiğimiz kadarıyla İran'ı yöneten gerçek güç, Vahidi Pastrana'nın generali. Yani orada bir güç kayması yaşanmış gibi görünmekte. İran rejiminin temel simalarının hemen hemen çok büyük bir kısmı yok edildi. Yani hem nesilsel anlamda hem iktidar anlamında bir güç kayması yaşandı. Ve o güç kayması aslında ilk kez yaşanmıyor. Yani 2005-2009 arasında Ahmedinejad İran'daki elitlerde çok büyük bir değişim yaratmıştı. Ve kendi yaşında yani 1980'de 22-23 yaşında olan Pastrana'lar iktidarın önemli bir kısmını ele geçirmişti. Fakat yaşlılar hala oradaydı. Şu anda yaşanan aynı zamanda nesilsel bir değişim. Bu rejim kendi varlığını devam ettirebilmek için ABD ile çalışmayı tercih edebilir. Bunu dile getirmek gerekiyor. Fakat bu mümkün de olmayabilir. Çünkü söz konusu olan sadece rejimin kendisi değil, aynı zamanda dış faktörler ve dış aktörler. ABD'nin şu anda verdiği görünüm bir belirsizlik. Yani bu gemide bir kaptan yok. Ve bu çok büyük bir güvensizlik yaratmakta ama aynı zamanda çok derin, geniş manevra sahalarının oluşmasına sahip. Bu İsrail için de geçerli, yarın İran için de geçerli olabilir. Yani biz bu ABD'yi her halükarda yönetebiliriz. Zaten bir karar mekanizması yok. Zaten her halükarda bir şey yapamazlar. En azından böyle bir yönelim olabilir. Diğer bir faktör tabii Arap ülkelerinin kurulu. Arap ülkeleri her